0: The 60-day deadline for a final U.S.-Iran agreement has expired without a deal, leaving the two sides at an impasse over Iran's nuclear program and the future of the Strait of Hormuz. As indirect diplomacy continues through Omani and Pakistani mediation, the ceasefire that halted months of fighting remains fragile, with Washington and Tehran still divided over the key issues. Meanwhile, Turkey is warning that the failure to advance the Gaza peace plan could force Ankara, alongside Qatar and Egypt, to take radical steps if the United States does not apply greater pressure on Israel. Foreign Minister Hakan Fidan says Israel has failed to move towards a second phase of the plan, while Turkey and Egypt are calling for guaranteed humanitarian access and an end to the killing of Palestinians. Let's begin.
1: Turkey and Egypt are calling for stronger measures over Israel's violations in Gaza as the two regional powers expand coordination on Palestine and other major crises across the region. Foreign Minister Hakan Fidan, speaking alongside his Egyptian counterpart Badr Abdeladi, said that Ankara and Cairo are working closely on Gaza and agree that Israel's failure to meet its commitments requires a firmer response.
2: Bugün tabii ki önemli konumuz bizim, özellikle Gazze'de olan dram ve buna nasıl çözüm bulabiliriz? Bu konuda özel bir oturumumuz oldu. Burada biliyorsunuz Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz.
3: Ala taraf İsrail'i an yeltezim bi tenfiz istihkakatu ve iltizamatu tıpkan li khutat reis Trump sawan fi marhalatha al-ula bi istikmal dukhul al-musaadat ve al-wusul ila 600 shahina yawmiyan ve i'adat tahil al-mustashfiyat ve al-iyadat ve aydan al-amal ala tenfiz al-marhala al-thaniya ve al-iltizam al-kamil bi ma nassat alayhi al-khutta min تنفيذ انسحابات إسرائيلية من داخل القطاع بالتوازي مع تسليم السلاح وهذه مسائل مهمة جدا.
1: Beyond Gaza, the talks highlighted Ankara and Cairo's push to turn their improving bilateral relationship into broader regional cooperation. The Turkish foreign minister also expressed hope for a restored U.S.-Iran ceasefire and the reopening of the Strait of Hormuz, while pointing to the Mecca Joint Defense Agreement as an important step toward greater regional cooperation.
2: Aslında adını koymadan biz bölgesel sahiplenmeye, bölgesel işbirliğine yeni bir ruhla, yeni bir vizyonla çok önceden başladık. Tabii bunun yapısallaştırılması gerekiyordu. Temelin atılması gerekiyordu. Mekke'de atılan üç ülke tarafından bu temel gerçekten liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur. Bu noktada tabii ki biz Mısırlı kardeşlerimizle bu meseleyi en başından itibaren konuşuyoruz. Çok yakından istişare ediyoruz. Bölgede attığımız gerek güvenlik, gerek siyasi, gerek ekonomik konuların hepsinde başta istişare ettiğimiz kardeş ülkelerden biridir Mısır.
3: Nahnu munkharitin fi al-itar al-rubai.